tırıp tık tırıp tırıp tık tırırıp tırırıp. Compartimos el mismo cielo.